Bir tü tütürü kite kaupapa utetika te ponomete aroha kia tau mo ake tonura kia tau mai te rangi marie kia tau mai mo ake ake.